Ubantaka baba, ungane zakwethu, thank you ngiyabonga bakithi. Ngibonga ngempilo zandla nefutumele. Oh, yebo yebo baba. Ekulungile, kulungile, kulungile, kulungile konke bakithi. Bo zakwethu ngiyabonga, bo zakwethu. Oh, nayibamba lento. Oh, bakithi, nize ke niyophumula kahle ke. Singena ingane kaManja ke ngiyibambe nami. Ake ngiyibambe nami, ngiyibambisisa webantaka baba. Kube mnandi kakhulu.